Big Shaldi. Al çaldı. Yükseldi. Al çaldı. Biraz daha al çaldı. Al çaldı. Al çalmaya devam edin. Yükseliyor.